first. Dar az fıkra. Gibi canlı zuşkan arbarçı. Ama ceş parça koş. Ha, ha, ha, ha.